Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareye oyah böyle çipkem.

gelsin, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malem harap. Ey dilbera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore, beş nazrav, veyran ezim, malem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim, malem harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim, girim ruji, veyran ezim, malem harap. Gelek sutim, girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim, malem harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim, malem harap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim, malem harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim, malem harap. Sutum, braştım, behesap,

0: şebap. Geriye bir min sed reng azap. Veyran ezim malum harap. Sübhan jî şahe bitine. Hale giri hala gerdene. Ez dingirim berdam dine. Veyran ezim malum harap. Eşka mecaz peyda buye. İrolimin dijvar buye. Hivit kim hakikiye. Veyran ezim malum harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babadan
2: önce müstahmiş derim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Çek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol. Dur dur dur. Ya
3: çekip konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülle, kes kuş soru dera min.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule bile sakın kapışın ki akısı isi. Bile kıda hapı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirimi anayım ağabey. Kalesi mi gavu gavu.
3: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zuka. Şuf şunur.